0: Kevşayın çoğu çıtsa.
1: Oluruk gır, gerçinin omsa.
0: Dansıca, genpımır gosa.
1: Hımondınca, lakçı tovsa.
2: Oluruk dambiye dınka.

0: Tumchi
1: sotik maria. Tumchi sotik. Ahtan
0: kili
1: jina? Ahtan kili jina. Tum mandik. Nicho shamu?